sonne kort. Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel oraya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten avut. Ricardo Quaresma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden bu sene. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top pozisyonu. Bir dakika gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sahaya attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemli. Penaltı reklendiler. Oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mida! Mida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Mida. Kırıp noktu. Fernando Bambi ayağıyla. Bambi ayağıyla. Bambi yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anlısı yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

0: arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Cezalanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ilkleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. oyuncu Gomisen. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuz. Ricardo Kovarejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdimesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuz. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.
1: Sen benim her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş, uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı, vurdu. Fahir üzerine alarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru, yaptı ortayı. Vida! Vida attı, 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırp noktu, Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla, Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş, kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci hamleye başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı orta içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayını. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo on top. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

sıkılması olmanın arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera. Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Toparlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden Muslera. Daldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar top formül üstünü. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda.

0: performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
1: Dikine gitti. Gagliardo verdi pasını Mobile. Mobile topları içeriye doğru. Bu arayı hiç yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Tosic içeri getirdi. Tosic yerden kademede müdahale. Mobile'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Olarak Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mobel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Binardan kurtardı. Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları denkliği doğru kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Engrido kafa kameri. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

Sırması olmadı arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera. Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma. Orta şansı. Ceza alanı. Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı. Sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans

0: Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
1: Bir dikine gitti. Vardarlar verdi pasını Bobel'e. Bobel topları içeriye doğdu. Bu arayışma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic çarı getirdi. Tosic yerden kademede bir dolayı Bobel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Kompul üstünü. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Ki o kritik anında seni yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamleye. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Kovarışma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Bobel'den. Out. Binardan kurtardı Bobel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
0: Tabii.
1: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorlama denkliği doğru kuramadı. Alabi öneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Otameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarışma. Cezaların içinde. Kovarışma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarışma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarışma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarışma. Maçı

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

arkasına basamanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Buster'a Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Cezaları. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk dosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın 4. saniyede. Cenk dosun bu sezon 6. golü. Tek top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan! Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Afiano. Afiano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma bu sene. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Atmosfera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir dakika gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando.

0: چیپ‌تاس پر بلال باچه بیر فرناندو son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Koreş var. Ortasını yaptı ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomanın arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti vuracak. Vurdu dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Koreş var. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa aldı dışarı vurdu. Zahmeyni. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sağda ne top. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Kopmalı sürü. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Bina! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasıl etti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Binardan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları bekleyip onu kıramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Egredo kafa atamayını. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın

kalesine basa, o bana arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Boris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Mabel vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Lucera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda ne top? Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa lastikti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda bir zorları denkliği doğru kuramadı. Allah yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği doğru. Kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

arkasına basamadı arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan.

Kane ce s-a luat în șide. Kane se numește Masuda. Dortmund îl sună. Quaresma, care a fost? Quaresma! Solan de Michael! Adriano. Topul pasă isabete Quaresma, dar Ozan içeride. Cezalara sokuldu. Ozan cezaların dışı. Kane daha sağdaki arkadaşı. Gökhan! Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. İçek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma bu sene. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Samada sekti. Dört pozisyonu. Şurada gol. Topalarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten out. Ricardo Quaresma üstten out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı out. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene daha gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi dönen doktor pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Evet topaldan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarttı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru, ceza alanı, gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede.

kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı bu sene. Top sapan arkasına. Beşiktaş'ın finiş ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Dortmund üstünü. Quaresma kalemoz. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabeti Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray cezalarında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten avut. Ricardo Quaresma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözde rakipli. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale. Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falso olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa lastikti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliği doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği doğru. Kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'tan. Oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşsa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çapraz'da vurdu gol.

arkasına pasa, Oman arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Buster'a Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis sarktı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat'a bakıyoruz, işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi, geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı. Gol pozisyonu, shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Pasajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler raketle. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk dosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın dördüncü saniyede. Cenk dosun bu sezon 6. golü. Cenk topsamanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabeti Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Çek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasi. 70. dakika 2-0.
Şut pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdi mesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Thank you.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Vurdu. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel topunları içeriye doğdu. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Tosic şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahir üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Açıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamleye başkaçı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliğe doğru kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo 10 top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma. Cezaların içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın

bir sıraması olmadı arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağa çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'dan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını topluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Bire bir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Tribünleri hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Dosic hareketlendi. Dosic yerden kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Dosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Dosic'in pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anısı yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinar'dan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hızlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın

arkasına bas, savunmanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kamponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Cezaları. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Cezaları Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Cezaları sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabeti değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosu. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden Nusser'e. Daha gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golün attı Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Yo, okay.

kafasına basamanın arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ilkleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalara sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarayış var. Ortasını yapma ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarayış var. Orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Vurdu Kameyni. Tribünleri hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sahide Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner Lav verdi pasını Mamele. Mamele topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda Tosic'den önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kale evrildi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Egredo kafa Kameyli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topu. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Kovarejma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci. Beşiktaş'ın 3.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: arkasına basamadı arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Buster'a Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk dosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın 400. saniyede. Cenk dosun bu sezon 6. golü. Tek top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan! Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Afiano. Afiano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0. Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Lucera aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Kovarejma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Bire bir oynadı. Girdi cezalarına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yaktıramadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, gol pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. 40 noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaları denkliği doğru kıyamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayını. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanatın boşluğa. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha.

Show Motel.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: basa olmanın arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Buster'a. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyoruz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Quaresma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Mustera'da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Mustera. Cenk dosun atıyor Beşiktaş. İkinci yarıda 35. saniyede golü buluyor. Beşiktaş'ın dördüncü saniyede. Cenk dosun bu sezon 6. golü. Cenk top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan! Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Afiano. Afiano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Çek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasi. 70. dakika 2-0. açık havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top gol pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Kovarejma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, gol pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. O kritik anı sev yaptı, ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir

Jean-Marc Le Pen.

transformação, manda a terceira. Offside, quem colegnou, quem burdou? O Seraldo! O Tuzun de Usorie! Bola da Vichal do Chá. Boris. E Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Begüli sarktı. Begüli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begüli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
şut pozisyonu. Gomis, son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne out. Ricardo Kovarejma üstüne out. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı out. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma var. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Bire bir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı reklendiler. Oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. 40 noktı. Fernando Bambi ayağıyla. Bambi ayağıyla. Bambi yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anlısı yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı orta içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha Ricardo Quaresma. Maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü.

Şimdi sıraması olmadı arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera. Kuvarejma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Berhan'da uzak noktaya Serdar çıktı, Fabri karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout! Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezalarının içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı yine ay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top içeriye doğru. Kuvarejma ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor.

Gomes. Çekmiyor top, ileriye doğru Medel oraya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma, Quaresma, Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye, top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas Babel'e doğru. Babel döndü, sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya gol pozisyonu. Oğuzhan son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sopadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis. Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi. Başaramadı. Quaresma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk olsun. Yanında Oğuzhan. Quaresma var içeride. Orta Quaresma üstten avut. Ricardo Quaresma üstten avut. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Derinlemesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden bu sene. Daha gol. Allah o Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Allah o Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Adios işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı yine ay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş yetiniş ilk gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kaleboş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten.
havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi iki camda gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Korkmalı üstünü. Son anda. Pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'a Vida. Kırık noktı. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ alanda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında. Yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu. Salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı orta içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atan Beyli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Oh!

eskalasyonun arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentiyle oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Bu sene de aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi dönen toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernanda attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernanda. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta. Kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı. Hareketlendiren biraz. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanattaki boşluğa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'ten önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesi nasıl Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktı. Fernanda Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkliği de unutulamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Kalesine basa olmadı arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera. Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Alyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano ilan etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma. Orta şansı. Ceza alanı. Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı. Sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaları dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
topu sağına, şut pozisyonu. Gomis, son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma, içeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Top kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sene daha da gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: İki heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma'nın ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topla var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Birebir oynadı. Girdi cezalarına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı reklendiler. Oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor. Sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Alarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırp noktı. Fernando Bambi ayağıyla. Bambi ayağıyla. Bambi yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anısı yaptı ortasını pas olur. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafana sekti ikinci anlaya. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salladan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Bobel'den. Out. Dinardan kurtardı. Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı orta içeriye doğru. Sonunda cezaları bekleyip unutamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o top. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma cezaları içinde. Quaresma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

arkasına basamadı arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Turay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Mabel vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Topsamanın arkasına Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovanejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovanejma var içeride. Orta Kovanejma üstüne avuz. Ricardo Kovanejma üstüne avuz. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avuz. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezalarını topluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner toplar pozisyonu. Vida gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma orta kale alanı, kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanattaki boşluğa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. 40 noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Evet top aldan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezaları denkliği de unutamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Denkliği de kafa Kameli. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Quaresma cezaların içinde. Quaresma vurdu ve gol! Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol.

Her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

sıçraması olmadı arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Uster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Begüli sarktı. Begüli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Begüli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyonuz işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajara kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maikon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maikon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Kapkaybe Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0.
havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Dört pozisyonu. Negredo. Sığırdı kaleciden. Lucera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90 artı 1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kapla bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: birlikte ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dilar top normal üstünü. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma var. Ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tamamen arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Quaresma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstelav. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sahaya attı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokuluyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Korkun üstünü. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Mina! Mina attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Mina. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sevip yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafadan sekti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip unutamadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayı. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Quaresma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Quaresma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha Ricardo Quaresma. Maçı

0: exclamação, bana arkasına. Offside yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Buster aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Buster'a. Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Buster'a çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Abadyomuz işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Masajlar kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Figuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler rakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Buster'a. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Buster'a kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Buster'a. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü Buster'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanatta boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ipleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Fasic. 70. dakika 2-0. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dilar cezaları sokuluyor. Dilar yerden ortaladı. Son anda Bambi döner top gol pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti, vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika Kovarejma. Orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sayede Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel topunları içeriye doğdu. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, gol pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şut pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırıp noktu. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. O kritik anı sev yaptı, ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci hamle. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti, vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma. Cezaları içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol. son şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda bu.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Jean-Marc Le Pen.

0: arkasına basa, onun arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera. Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegulli sarktı. Pegulli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulli bir anda pozisyona girdi. Fırat Alyos işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvareşma. Orta şansı. Ceza alanı. Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı. Sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis faul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Savunan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera dağıldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi döner top var pozisyonu. Vida gol çizgisi iki cümle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarejma orta kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sağa attı dışarı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sade Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokunuyor içeriye doğru. Kovarejma yaktıramadı. Adriano sokunuyor. Sol kanattaki boşluğa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Top pozisyonu. Son anda. Tosic'ten önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinmesi nasıl Beşiktaş'ta Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol anı. Şut kafa nasipti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinar'dan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağlarında cezalarını bekledi onu kıramadı. Alan yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topla. Negredo'nun önünde. Sağ kanattaki boşluğa. Kovarejma cezaların içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Girdi. Negredo üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel.

0: tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma! Son anda Muslera, Quaresma sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Adios işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Ceza alanı yine ay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş yetiniş ilk gol şansı. Ceza alanı şut. Döndü Muslera'dan ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Quaresma kaleboş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Quaresma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Quaresma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Gomis'in önünde top. Gomis. Sakarata Mariano var. Gomis çekti topu. Sağına. Şut pozisyonu. Gomis! Son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Rakip havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Cezalarının dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medal. Üçüncü gol şansı avut. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Muslera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi Dirar top zor pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Bire bir oynadı. Girdi diye sağlandı. Sahaya aldı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans. Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Babel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını, gol pozisyonu. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kırık noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerine değil. Aşıkma vuruş. Kaleye yöneldi. Önceki o kritik anı sev yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Babel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı Babel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sağında cezaları denkleyip unutulamadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarejma cezaları içinde. Kovarejma vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 7. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo Altı, 3.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Sen benim her gece efkarım, gözümdeki yaşım, sigara dumanım. Sen benim damardaki kanım.

0: arkasına basa, Oman arkasına. Ofsayt yok. Cenk gole gidiyor. Cenk vurdu. Muslera aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Gideriz, önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Quaresma. Son anda Muslera, Quaresma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye. Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru. Kafayla indirdi Gomis. Savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında. Açıdan aldı. Vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Avalyos işaretini verdi. Berhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı. Ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kramponunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Basaçarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Quaresma. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fegüli'ye doğru bir pas, araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sarıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hak etti. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Quaresma orta şansı. Cezalanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Quaresma. Cezalanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ikinci on şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. Üç Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını, isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Quaresma kale boş. Quaresma. Son anda Maicon. Adriano. Topu pası isabetli Quaresma'da. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Quaresma. Quaresma. Oh! Ricardo Quaresma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Ndiaye. Top kaybı Ndiaye'den. Beşiktaş yine ilkleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda Muslera. Quaresma Muslera. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldı. Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabah'a sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol. Topağlarda gol. Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. Kovacic havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avuç. Ricardo Kovarejma üstüne avuç. Ryan Babel. Babel. Cezaların dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirdi mesine. Medal. Üçüncü gol şansı avuç. Geri medal. Bu kez de medal değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığındı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaların topluyor. Dirar yerden ortaladı. Son anda Bambi dönen top gol pozisyonu. Bir daha gol çizgisi iki cümle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Kovarejma orta. Kale alanı kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne al. Birebir oynadı. Girdi diye sağlanlar. Sağa aldı. Hareketlendiren bir ağız. Harika vurdu Kovarejma. Sağda net o. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözde rakipti. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Vagnarla verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Tosic'ten önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerine. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Bir daha. Aşıkma vuruş, kale yöneldi. Sağ anında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anlaya başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Kovarejma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Dinardan kurtardı. Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkli doğru kıramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa kameri. Yan toplar. Beşiktaş'ta. Oyuna girdikten sonra Negredo o topa. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Kovarejma. Cezaların içinde. Kovarejma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarejma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzandı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel bir gol daha. Ricardo maçın yıldızı oluyor. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü.
2: Gücüne güç katmaya geldik.

0: Kalesine bas, olmadı arkasına. Offside yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Boris ve Tugay. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvarejma. Son anda Muslera, Kuvarejma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegulis attı. Pegulis ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegulis bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu ilk anda. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Paslaşarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvarejma. Gökhan cezaların içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fikuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Orsan yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Ozan'dan sağ kanada. Kuvarejma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Gol pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvarejma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top savunmanın arkasına. Beşiktaş için ilk gol şansı. Cezaları şut. Döndü Muslera da ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınıf aşamasında. Gol pozisyonu. Kuvarejma kale boş. Kuvarejma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvarejma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sağdaki arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvarejma. Kuvarejma. Oh! Ricardo Kuvarejma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Top kaybı Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvarejma sınav. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, savunma sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topağlarda gol! Duşko Tosic. 70. dakika 2-0. pozisyonu. Gomis son anda Fabri. İkinci hamle Fabri. Çok sert bir şut Gomis'ten. Selçuk havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri medel. Bu kez de medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Zor pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Muslera dağıldı. Gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Golüne girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ve büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezaları sokuluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Fabri döner top dört pozisyonu. Bir daha gol çizgisi ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1 Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Kovarejma ortasını yaptı, ortasını ceza alanına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomlan arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu. Dışarı attı. Uzak köşe. 25. dakika. Kovarejma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Bire bir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağ yandı dışarı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Kovarejma. Sayda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Kovarejma yerde. Gözler hakimdi. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: İkine gitti. Wagner'la verdi pasını Babel'e. Babel sokuluyor içeriye doğru. Kovarejma yakalamadı. Adriano sokuluyor. Sol kanata gidiyor sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden.

arasında. Yaptı ortasını, topunu sürü. Son anda pozisyon önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda kaleye baktı. Vurdu. Fahri'nin üzerine. Olarak Gökhan Gönül baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Aşıkma vuruş, kaleye yöneldi. Sağ alanında çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını falsolu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafadan sekti ikinci anda. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Bobel. Ortayı uzak nokta. Kuvarışma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu sağdan sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Babel'den. Out. Binardan kurtardı Babel şu pozisyonu. Kaleye baktı. Burada out. Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda ceza alanı bekleyip onu kıramadı. Adam yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Burada out. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa Kameni. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşluğa. Kovarizma. Cezaların içinde. Kovarizma. Vurdu ve gol. Mükemmel bir gol attı. Ricardo Kovarizma. 77. dakika. Beşiktaş 1-0'dan geriye dönüyor. Ver orta hazırlı. Yaptı ortayı. Çift yumruk. Son anda Fabri. Cezalara kafa vuruşu. Fabri uzadı aldı. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarizma. Çaprazda vurdu gol. Mükemmel.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

arkasına basamadı arkasına. Ofsayt yok. Genk gole gidiyor. Genk vurdu. Gusser aldı. 30. saniye. Burada bir çarpışma. Morris ve Tuday. Hakikaten böylesine tablolar yaşandığında insanın içi cız ediyor. Dileriz önemli bir şey yoktur. Kaleye doğru Kuvareşma. Son anda Muslera, Kuvareşma. Sürpriz bir vuruş. Doğrudan kaleye Muslera çabuk döndü ve müdahale etti. Gomis'e doğru kafayla indirdi. Gomis savunmanın arkasına Pegoli sarktı. Pegoli ceza alanında açıdan aldı, vurdu. Savunmadan sekti Gökhan. Gökhan gole izin vermedi. Pegoli bir anda pozisyona girdi. Fırat Ağacımız işaretini verdi. Belhanda uzak noktaya. Serdar çıktı Fabri. Karambol anı ve top Fabri'de kaldı. Serdar yükselmişti. Kantonunu gösteriyor. Serdar Aziz. Fabri ile beraber izliyoruz. Yakın mesafe ilk kafayı vuran Serdar. Mariano süratlendi. Geçmedi topu İlkan'da. Adriano müdahale etmişti ama Galatasaray'ın hata sürüyor. Rodriguez ortaya doğru. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Shootout. Galatasaray gole çok yaklaşıyor. Rodriguez. 31. dakika. Başarak kullanıyor Beşiktaş hemen. Kuvareşme. Gökhan ceza alanı içinde sıyrıldı. Sol ayak ortaya döndü. Penaltı beklentide oyun devam ediyor. Fekuli'ye doğru bir pas. Araya Gökhan girdi. Gökhan şimdi hata sürüklüyor. Pas içeriye doğru. Cenk gol pozisyonu. Cenk sıyrıldı. Cenk açıdan aldı. Geriye doğru. Şut pozisyonu. Oğuzhan yerde. Gözler hakette. Penaltı beklentileri oyun sürüyor. Haber vuruyor. Ve dönüyor savunmadan. Müthiş bir pozisyon. Oyun devam etti. Ve Fırat Aydınus bu pozisyonların ardından oyunun sürmesini istedi. Oğuzhan'dan sağ kanada. Kuvareşma orta şansı. Ceza alanı Dinay karşısında. Açıyı buldu. Sağ çekti. Çizgi üzerinde. Orta. Uzak bölgeye. Cenk indirdi. Var pozisyonu. Muslera. Gökhan. Tek top. İçeriye doğru. Kuvareşma. Ceza alanı sol ayak vurdu. Kapattığı köşede Muslera da kaldı. Topu pası düşürdü. Gökhan'ın önünde. Gökhan ortaya döndü. Elinden kaçırdı Muslera. Top sapan arkasına. Beşiktaş için ikinci gol şansı. Cezaları şut. Döndü bu Serdar ikinci hamle. Uzaklaştırıyor Serdar. Dönen top Maicon. Tehlike geçmedi. Atiba. 3 Galatasaraylı arasında Tolga'ya. Tolgay birinci rakibi. Verdi pasını isabetli değil. Oğuzhan'la mutlak golden oluyor Beşiktaş. Uzun mesafeli pas. Cenk cezaların içinde. Cenk sınırma çabasında. Gol pozisyonu. Kuvareşma kale boş. Kuvareşma. Son anda Maicon. Adriano. Topuk pası isabetli Kuvareşma'dan. Oğuzhan içeride. Cezalara sokuldu. Oğuzhan cezaların dışı. Cenk daha sandık arkadaşı. Gökhan. Gökhan Gönül ikinci gol gelmiyor Beşiktaş adına. Adriano. Adriano'nun pası. Gomis foul. Sarı kart Gomis. Yüksek bir top ileriye doğru. Medel araya girdi. Oğuzhan sağ kanata boşluk. Beşiktaş gole gidiyor. Kuvareşma. Kuvareşma. Oh! Ricardo Kuvareşma. Çok uygun durumda. İkinci golü yine bulamadı Beşiktaş. Endiaye. Kapkaybe Endiaye'den. Beşiktaş yine yükleniyor. Şimdi derinlemesine pas. Babel'e doğru. Babel döndü. Sıyrılamadı ama Cenk'in önünde. Cenk'ten ortaya. Gol pozisyonu. Oğuzhan. Son anda bu sene. Kuvareşma sana. Müthiş şeyler oluyor Galatasaray ceza alanında. Üst üste net fırsatlar. Babel. Sol kanattaki boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. 4 Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye. Babel. Atiba'dan aldığı Babel sıyrılma çabasında. Babel açıyı buldu, vuracak. Vurdu, sapadan sekti. Gol pozisyonu. Şurada gol! Topalarda gol! Duşko Tosic! 70. dakika 2-0.
havalandırdı içeriye doğru. Gomis gelişine vuramadı. Gelişine vurmak istedi, başaramadı. Kovarejma. İçeride Babel var. Orta uzak noktaya doğru. Cenk iyi kontrol etti. Cenk Tosun. Yanında Oğuzhan. Kovarejma var içeride. Orta Kovarejma üstüne avut. Ricardo Kovarejma üstüne avut. Ryan Babel. Babel. Ceza alanı dışında. Cenk var. Cenk topu aldı. Dirilmesine. Medel. Üçüncü gol şansı avut. Geri Medel. Bu kez de Medel değerlendiremedi. Kalbi yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sığırıldı kaleciden. Lucera da aldı gol. Alvaro Negredo 90+1 3-0. Oyuna girdi ve golünü attı. Alvaro Negredo. Gökhan ayak koydu ve maç bitti. Derbi heyecanı bitti. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Vodafone Park'ta evinde Galatasaray'ı, lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

0: Büyük heyecan başladı. İki takıma da başarılar. Koşuna doğru Dirar cezalarını topluyor. Dirar yerden ortaladı. Sonra da Bambi dönen toplar pozisyonu. Bir de gol çizgisi, ikinci hamle gol. Fernando attı, Fenerbahçe öne geçti. 8. dakika. Beşiktaş 0, Fenerbahçe 1. Fernando. Son haftaların golcü ismi sahne alıyor. Quaresma. Ortasını yaptı, ortasını cezalarına bir kafa. Etkili değil. Sonunda Adriano vurdu. İsabetli değil. Tomal arkasına gönderme düşüncesine kendi gitti. Vuracak. Vurdu, dışarı attı. Uzak köşe 25. dakika. Quaresma. Orta. Kale alanı. Kafa vuruşu dışarıya. Yakın mesafe. Şimdi pas. Zor bir topta var. Lav'dan seken top. Wagner Lav üstüne. Birebir oynadı. Girdi ceza alanına. Sağa attı. Hareketlendiren bir an. Harika vurdu Quaresma. Sağda Neto. Dönen top. İkinci hamle. Quaresma yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor.
1: Performans Fenerbahçe adına özellikle son haftalarda.
0: Dikine gitti. Wagner'la verdi pasını Mabel'e. Mabel sokunuyor içeriye doğru. Quaresma yakalamadı. Adriano sokunuyor. Sol kanata gibi sağa doğru. Şimdi Tosic hareketlendi. Tosic yerden. Kademede müdahale Mabel'den önce. Şener karşısında. Yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Son anda. Önce dokunuş. Uzaktan bir sürü selam. Şu pozisyonunda. Kaleye baktı. Vurdu. Fahri üzerinde. Gökhan Gönül. Baktı içeriye doğru. Yaptı ortayı. Vida! Vida attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'la Vida. Kırp noktı. Fernando Fabri ayağıyla. Fabri ayağıyla. Fabri yerinde değil. Aşıkla vuruş. Kaleye yöneldi. Sağ anda çizgide müdahale. Az önceki o kritik anı sebebi yaptı ortasını pas oldu. Kafa vuruşu karambol aldı. Şut kafa nasipti ikinci anı. Başka açı. Mehmet Topal'dan seken top. Giuliano karşısında yaptı ortayı. Kimse dokunamadı Mabel. Ortayı uzak nokta. Quaresma açıyı buldu. Düzeltti vuracak. Vuruşu salona sekti. Bir orta şansı daha yaptı ortayı bir kez daha. Kafa vuruşu Mabel'den. Out. Dinardan kurtardı. Mabel şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vurdu.
1: Tabii.
0: Yaptı ortayı içeriye doğru. Sonunda cezaları denkleyip onu kuramadı. Allah'a yöneldi. Şimdi açıyı buldu. Vurdu. Orta hazırlığı. Uzak noktaya. Negredo kafa atamayın. Yan toplar. Beşiktaş'ta oyuna girdikten sonra Negredo o toplar. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı boşta. Quaresma. Cezaları içinde. Quaresma. Vurdu.